0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik olan bir şeyler var bu evde. Çok geç ama.

0: İmbat efem, damardan kalbe.
1: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

mektubum. Yarın sabah gün doğarken yola düşerim. Anne sana bu yazdığım en son mektubum.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

0: bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.
1: Anne, sana yazıyorum bu son mektubum.

Anne. Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unutmuş.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

nikahı nikah mem olur. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç kişilik yalnızlığın?

İpsiz bir gece, herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı almakta. İpsiz bir gece,

dipsiz bir gece. Herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar her gün canımı almakta. Dipsiz bir gece.

Göğsünü siper ediyorum aşkım ve kavuşmaya. Kör olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında, aşkımın kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum. Adım, adım namusum olsun.

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yarı gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş çağırdım.

çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edilecek bir gün. Hanna sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir

Yüz düzgün pişman korkak, gözyaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara

zaman geçersen bu mahalleden, içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı. Burada, bu yerde, benle yaşardı. Benle yaşardı.

anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun, şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun, duygularımsın, ekmeğim, suyum, aşımsın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

0: şimdi, şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Aramanın ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Arabeskin Kraliçeleri Günü, İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayram, Bergen, Kamuran Akkor, Kibariye ve Gülden Karaböcek'ten şarkılar seçerek konser listeni oluşturmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de 3 numaralı şarkıyı kendim için seçtim bile. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Bugün senden hangisi varsa diyor listende, Ankaralı Namık ya da Ankaralı Coşkun'dan güzel bir şarkı rica ediyorum. Öncelikle sana, tüm imbat aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslendin. Sevgili Hurşit, hoş geldin ama ilk iki şarkı da arşivim dahilinde değil. Yapalım, şarkı değiştirelim Hurşit. Hareketli bir şarkı seçmişsin. Ama işte ama deyince anlayın beni, olur mu? Herkesi insan olmaya ikna edemeyeceksin. Sen insan kalacaksın. Yeni bir gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh miyiz? Masal, bugün bizler için Zerrin Özer'den güzel bir şarkı çalar mısın? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, İmbat Canlar, İmbat FM ailesi ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere ve günahına kadar sevebilecek herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın. Seviliyorsun Masal diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Güzel şarkıyı az önce paylaştım. İnşallah dinledin. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı tüm sevdiklerime. Gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Sırtından vurulduysan üzülme. Çünkü onlarda cesaret yok ki yüzüne dönüp vursunlar. Ya değil mi? Bugünkü konserimiz Arabeskin Kraliçeleri. Kolay gelsin Masal. Teşekkür ederim öncelikle bana bu konseri verdiğin için. İmbat yönetimine, sana ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İmbat dinleyenlerine en güzel şarkıları seçtiğimi düşünüyorum. Her zamanki gibi yine ailemde hazırladım konser şarkılarını. Umarım gönlünüze hitap eder şarkılar. Kızlarım Merve, Melike, Medine, Fatma, tüm sevdiklerime, tüm imbat dinleyenlerine gelsin. Her zamanki sloganımız İmbata selam, damara devam Masal. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Zeynel Abidin Bayram. Evlatlarına, değerli ailene benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın. Dertler olsa da ömrümüzde, ışık bitmez kalbimizde. İnadına gülerek başlayacağız günümüze. Mutlu sabahlar, hoş geldin. İyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Senden iki güzel şarkı istiyorum. Ey güzel Allah'ım, Hazreti Yakup gibi derin bir sabır ve bekleyiş içinde olduğumu görsünler. Senden gelecek her türlü hayra, rahmete ve mucizeye muhtacım. Gönlüme ferahlık, kalbime sabır ver.
Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştın bile Masal ablam benim diye seslendin. Sedat hoş geldin. Ama istemiş olduğun sanatçılardan biri arşivim dahilinde değil. Hüseyin Altın şarkısı gelsin.

Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmi'm ve Uşaklı kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Kazasız belasız inşallah. Tam da Ferdi Baba şarkısı üzerine denk geldi sana. Uşaklı kaptanlarımıza, değerli oğlun Nazmi'ye sıradaki şarkıyı armağan edelim. Günaydın can kardeşim, masalım, bugün nasılsın, iyi misin? Günün huzur, mutluluk, sağlık getirsin. Günaydın canlar, her zamankinden daha güzel bir gün, daha güzel bir yayın olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin. Ayşe'nim canımsın, hoş geldin. Senin de günün güzelliklerle de olsun inşallah. Zeynel Abidin Bayram abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir liste hazırlamışsın, keyifle dinleyeceğim hepsini. 4 numarayı alıyorum. Sevgili Hoşit, kararsız mı kaldın? Önce hepsini, sonra 4 numarayı. O zaman 4 numara 2 kere sana gelsin. Olur mu? Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize kroneden selamlar, çalar mısın Ferdi babamızdan? Güzel bir şarkı. Bu şarkı tüm Ferdicilere, imbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu'na, kardeşlerime, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beyda'da hoş geldin. Az sonra o güzel şarkı radyonda olacak, keyifli dinlemelerin olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Adana'dan selamlar, nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine 2 şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, iş arkadaşım, kardeşim Ahmet'e gelsin. Ve tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen. Sevgili Mesut, hoş geldin. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz. Hay maşallah bize. Günaydınlar kardeşim. Güzel bir şarkı istiyorum. Öznur Akın'a, Ayşen Karadağ Soydan'a, bir de sana gelsin kardeşim diye seslenen İzmirli. Çok teşekkür ediyorum. Aldım, kabul ettim. Ta canıma canıma. Günaydın, mutlu, huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal, hoş geldin. İmbahçanlara selam olsun. Sol şerit açık, kemerler takılı. Yansın Ege. Rıdvan Akçakaya. Hayırlı, uğurlu, huzurlu sabahlarımız olsun. Sen de hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Can kardeşim, bugün annem için güzel bir şarkı istiyorum. Bu dizelerim canım anneme. İmbahçanları, anne olan, anne olmak isteyen, baba olmak isteyen herkese. Annem benim cennetim, benim duam. Sende saklı benim her şeyim. Sen olmasan ben olmazdım. Senin duan olmasa ayakta duramazdım. Geceler boyu uyumadın. Bir lokmayı kendin yedin. Diğerini bana yedirdin. Hakkını nasıl öderim anne, annem? Ellerinden öperim. Doğum günün değil. Her günün kutlu olsun. Allah sana uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Sen gülünce dünya gülüyor. Annem, babam, İyi ki diyor kız evlat istemişsiniz. Kız evladı candır tüm anneleri. Sarılıp kocaman öpüyorum diye seslendin. Canımsın, bizler de senin annenin ellerinden öpüyoruz sevgiyle, saygıyla. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli, temiz kalpli imbahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla.
Kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. Sabah canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Seste mi bir sorun var İzmirli? Tamam, hemen bildiriyorum. Teşekkür ediyorum ilgini, alakanı. Öyle ya da böyle. Eğrisiyle doğrusuyla, güzeliyle çirkiniyle. Bugünler yaşanacak. Ay ben bugünü yaşamak istemiyorum, es geçmek istiyorum demek gibi bir şansımız yok. O yüzden olanı olduğu gibi, olmayanı da olmadığı gibi kabul edeceğiz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram, senin ve değerli ailenin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar size, o güzel yüreklerinize gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hoş geldin canım, günaydın. Bugünü nasıl istiyorsan öyle geçirmen dileğiyle. Bergen'den güzel bir şarkı. Annemin de çok selamı var. O da Ayşe Dinçer Faneti'ye, seni çok seviyormuş. Radyonun başında yerini çoktan aldı diye seslendin. Mevsime hoş geldin. Bu arada bir görsel paylaşmışsın ama ben görseli açamıyorum. Şiir sanırım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, affına sığınıyorum. Annemizin de ellerinden öpüyorum. Ben de onu çok seviyorum. Tüm annelerimizi çok seviyorum. İyi ki varlar. Sonsuzluğa uğurladığımız annelerimiz için de şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne gönderiyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar can masalımız. Hayırlı işler, sağlıklı, mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli yayınlar dilerim. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe yolculuk. Tüm imbaçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı, tüm imbaçanlar için gelsin diye seslendin Finlandiya. Mustafa Yaşar, Krallar Geçidi'nde o güzel şarkıyı dinledik. Bizlerden de sana o güzel

haberlerini de bekliyoruz inşallah. Sen de moralini yüksek tut. Çünkü Hatice ablamın sana ihtiyacı var. İstemiş olduğun şarkıyı da listeye alalım. Şifa niyetine, sana o güzel yüreğine armağan edelim. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Fatih Kısaparmak'tan güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Çalarız elbette. Sana da selamlar, sevgiler olsun. Güne pozitif başlamak sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil. Yakın bir arkadaşınıza, ailenize gönderdiğiniz içten bir günaydın mesajı dostluğunuzu, kardeşliğinizi güçlendirir ve güne moral katar. Özellikle yoğun iş temposu, sınav stresi ya da gündelik koşuşturmacalar içinde unutulan bu küçük jestler dostluğun bağlarını tazeler. Selamun aleyküm İmbahcanlar, selamun aleyküm Can Masal, günaydınlar ailem. Bugün sizleyim. Ama maalesef telefondan diyor ceza yedim, ama olsun, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Seviliyorsunuz. Saygı ve sevgiler. Ferdi Baba'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın tüm sevenlere? Sana sana, sana da gelsin iyi yayınlar, kolay gelsin diye seslendin. Uğur Bala, sevgili Uğur hoş geldin. Öncelikle ceza yemişsin, geçmiş olsun. Vardır her işte bir hayır. Senin canın sağ olsun. Ve çok da güzel söylemişsin. Güne pozitif başlamak için romantik ilişkiler olması gerekmiyor. Herkesin bir sevdiği, bir hayat arkadaşı yok değil mi? Ailemiz, can dostlarımız, imbah canlarımız varken onlara da kocaman bir günaydın demek bizlerin gününü güzelleştirebilir. Günaydın Masal Hanım, kolay gelsin. Efeler Diyarı Aydın'dan Erdal ben. İnsanoğlunun başına ne gelirse hep yakınlarından gelir. Onun için her zaman mesafe iyidir. Sizden güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diye seslendin. Erdal hoş geldin. Aynen öyle. Ne geliyorsa yakınlarımızdan geliyor diyorum ya. Sokakta yanınızdan geçen herhangi biri size zarar vermek istemez, sizi üzmek istemez. Niye yapsın ki? Ama can dedikleriniz, canımda dedikleriniz canın çıksın diyebiliyor ne yazık ki. Mesafe candır. Bence de mesafe candır. Can Masal Can, günaydın, mutlu sabahlar olsun. Tüm imbah canlara selam olsun diye seslenen sevgili Mustafa hoş geldin. Bizlerden de sana o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun, güzel bir gün olsun. Günümüz güzelliklerle dolsun inşallah. Hemen şöyle sayfanın altına inmek istiyorum. Çünkü gizlenen mesajlarımız olmuş. Onları da gün yüzüne çıkaralım. Günaydın, hoş geldin şekerpare. Güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Videoyu izledim, beğendim. Sefalar getirdin İmbat'ın orkidesi. Gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin modun nasıl? Şarkılar bahane, şekerparemiz şahane. Her zaman bomba gibisin. Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. 90 kere maşallah şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Hoş geldin. Sizler de şahanesiniz. Keyifli dinlemelerin olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Hamburg'dan selam olsun güzel İzmir'e. Masal bugün benim İmbahçanlara bir sorum olacak. Soruyorum diyor. İnşallah mesajımı hızlı bir şekilde görürsün. Mesajın gizlenenler kısmında olduğu için belki de olduğundan daha hızlı gördüm. Sevmek mi yoksa sevilmek mi güzel? Aşık olmak mı yoksa aşık etmek mi güzel? Cevabını İmbahçanlardan bekliyorum diye seslendin. Sevgili Ferdi hoş geldin. Ben fikrimi söyleyeyim. İnsanlar sevdikleri sürece hayata daha güzel gözlerle bakabilirler. Sevilmek de elbette güzeldir ama insanı hayatta tutan, yaşama hevesi katan sevmek duygusudur. Aşık etmek konusuna gelince insanlara boş umutlar vermek, duygularıyla oynamak fikrine karşıyım. O yüzden kimseyi kendimize aşık etmeye çalışmıyoruz. Güzel olan aşık olmak. Ama en güzeli sevdiğimiz insan tarafından sevilmek. Yani duygularımızın karşılıklı olması değil mi? Hoş geldin Masal. Hayırlı yayınların olması dileğiyle. Çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Radyo Son Ses, Burdurlu Dekorasyon, Halil Çaprak ustamın bir isteği var. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı istiyor. Çılgın Boyacı İsmet Ayhan'a bir de diyor tüm İmbat FM ailesine armağan ediyor diye seslenmişsin. Halil Nizamoğlu hoş geldin. Halil ustamıza benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Orhan Gencebay şarkısı istemişsin. Ustam aldım bile listeye. Birlikte keyifle dinleyeceğiz. Anlaştık mı? Rüyalarımda seni görüp sabahın ilk ışıklarıyla gerçek hayatta da senin var olduğunu bilmek ne büyük bir lütuf. Mesafeler sadece yollardan ibaret. Biz kalplerimizle birbirimize bağlıyız. Bugün karşına çıkacak her güzellik senin o temiz kalbinin bir yansıması olsun. Başarı, huzur, mutluluk gölgen gibi seni takip etsin. Seni özleyerek başladım güne. Seni severek bitireceğim. Günaydın bir tanem. Hayırlı yayınlar diliyorum. İmbat ailesine, Danimarka'dan selamlar, sevgiler Türkiye'me, yurduma. Masalım, canım. Bugün senden Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı başta sen olmak üzere Müslüm Baba sevenlere, tüm can dostlara gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. Sevgim hoş geldin. Güzel dileklerin, duyguların için teşekkür ediyorum. Ben de sana sonsuz sevgi, saygı gönderiyorum. Müslüm Baba, hangimiz sevmedik? Hepimiz sevdik. Ben sevmedim, aşk duygusunu, sevmek duygusunu hiç tatmadım diyenler var mı aramızda? Zeynel Abidin kardeşim, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Konser şarkıları süper olmuş. Üçüncü şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar. Günaydın Onur Şap, ömrüm. Sana da günaydın Masal ablam. Bunu belki sana defalarca söyledim ama gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Senin her bir parçana aşık oldum. Yanındayken bile hasrettim. O mutluluğu daha önce tatmadım. En kötü günümde bile sesini duymak, gülüşünü görmek içimi aydınlatmaya yetiyor Onur Şap. Seni çok özledim. Abla diyor senden bir isteğim var. Resul Dindar'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Benden değerli eşime gelsin diye seslendin. Feri Hanım hoş geldin. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Şarkıyı da listemize dahil edelim. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Canın sağ olsun ablacığım diyor. Yapacak bir şey yok. Senin seçimin dahilinde bir Ferdi Baba şarkısı alırım diye seslendim. Bak, Hurşit, kalp kalbe karşı bir değil. İki Ferdi Baba şarkısı ardı ardına çalacağım. Sana o güzel yüreğini de armağan edeceğim. Zeynel Abidin kardeşimizin konserini dinledim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şimdiden tüm alkışlar ona gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Hepsini aldım diyor Zeynel.

Zeyn-i Lebid'in kardeşimizin konserini dinledim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şimdiden tüm alkışlar ona gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Hepsini aldım diyor Zeyn.

Bidin kardeşimizin konserini dinledim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şimdiden tüm alkışlar ona gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Hepsini aldım diyor Zeynep.

yanar yanar. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar ya. Yanar yanar. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, canım yanar. Ay şarkının güzelliği. Uğur, dikkat et tamam mı? Tekrar ceza yeme. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Bir Ay Doğar şarkısını istiyorum. Öznur Akın'a Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli, tekrardan hoş geldin. Bu güzel türküyü paylaştım, inşallah dinlemişsindir. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Ablam benim diye seslenen Sedat Sarı. Keyifli dinlemelerin olsun. Madem gidecektin, neden deli yüreğimin seni delice sevmesini sağladın? Madem bitti diyecektin, neden bir bakışına yüreğimi yüreğine adayıp senle bir bütün olmasını sağladın? Gitmekten yanaydın madem, düşüncelerin, duyguların, söylesene. Neden seviyorum dedin? Neden sahte gülüşünü, sahte yüzünü gösterdin? Git şimdi. Olur da bir gün bu gitmelerin dönüşü olursa, anla ki sen gittiğinde, sen gittiğin gün bu yürek de çoktan bittin. Şimdi gidiyorum, yüreğim sende kalsın. Beni iyi ezberle olur mu? Nasılsa bir şiirde karşıma çıkarsın. Oy! Şarkılarda, şiirlerde mutlaka karşılarına çıkacağız değil mi Rıdvan? Özlem bazen çok fena vurur kalbe. Yutkunursun, bir tuhaf olursun işte. Bazen bir şiire, bazen bir şarkıya tutunursun. Özlem dediğin zordur azizim. Sabreder, vuslatı beklersin. Bazen yorulur, bazen yorulmaktan yorulursun. Dahası şair bile olursun. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Rıdvan. Açtık sol şeridi. Gel. Gel Rıdvan, çekinme. Benim mesajımı sevenler anlar. Gökhan Güney'den diyor, güzel bir şarkı. Gönder Hamburg'a diye seslendin. Sevgili Ferdi. Bizi kim anlar? Sevdalılar anlar değil mi? Masal başta şarkımız için çok sağ olasın. Yine 10 numara listeyle harika konseri için Zeynel Abidin Bayram kardeşimizin ve ailesinin eline, emeğine, yüreklerine sağlık. Tüm alkışlar hepsine gelsin. Gönülleri her daim var olsun diye seslendin. Sevgili Yetkin, alkışlarını gönderen Mümin Başkan. Zeynel Abidin kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Seviliyorsun can kardeşim, kızına, eşine çok selamlar. Harika bir liste olmuş. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen Ayşen'im.

yağmurları, çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Umutsuz bekledim sabaha kadar, o çok sevdiğin yağmurlar bile sustu.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım yerdeyim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisini sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filanımı anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklı. Sen teninde cennet kaygınlıyken sana şiir yazma. Ah.

0: bir tek söz kalır dişlerinin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Reklam dönüşü Yılmaz Erdoğan'dan çok güzel bir şiirle geldik. Sevgili Yetkin, bu şiir sana, senden de nefese armağan olsun, olur mu? Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı huzurlu yayınların olsun. Hoş geldiniz. Sesler Sonda, Zeynep Abidin, Bayram abim konser için çok teşekkür ediyorum. Bergen şarkısı benim, kimseye vermem diyor. Eline emeğine sağlık. Puanım 100 bin, 2 milyon, 3 trilyon diye seslenen İstanbul Karamürsel el ele son ses. Memin Başkan hoş geldin. Tamam, Bergen şarkısını sana, o güzel yüreğine de armağan ettik. Keyifli dinlemelerin olsun. Kocaeli Karamürsel'e de selamlar, sevgiler olsun. Zeynel Ebedin Bayram kardeşim, konser süper oldu. Keyifle dinledim. Gönlün var olsun kardeşim. Alkışlar sana sana. Sana gelsin puanım. Milyon, milyar, katrilyon diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bu arada Can abim, değerli yeğenin dün beni takibe aldı. Konya'dan da çok selamlar gönderdi. Sevgili Şenay'a benden de selamlar, sevgiler olsun. Abim benim. Ha? Eş, dost, akraba. Herkese tavsiye ediyorsun bizleri. İmbat FM ailesini, şahanesin. Çok geçmiş olsun Bekir abim, Hatice ablam, acil şifalar diliyorum inşallah. Ablam diyor bugün başkan görünmüyor. İşçiler grev mi yaptı acaba? Sevgili Hurşit, yok yok. Az önce okuduk. Azıcık, birazcık geç gelmiş Memin Başkan. O yüzden mesajı da sonlara kaldı. Ama sağlığı, sıhhati, keyfi yerinde maşallah. Zeynel Ebedin kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper konserdi. Alkışlar sana gelsin. Bekir Kaymaz abim, yengemize çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin diye seslenen Gülşen'im. Mutlu yayınlar dilerim Masal. Mümkün olursa İbrahim Tatlıses'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Masal, ben bulamadım. Sen akıllı kadınsın. Kalbi güzel, kendi güzel kadınsın. Sen söyle. Neden var kötülük? Neden var hainler? Neden bize bizden daha yakın davranıp kandıranlar var? Biz onlara ne yaptık? Sevdik, dost dedik, aşk dedik, kardeşim dedik. Biz onlara ne yaptık? Sadece olduğumuz gibi geldik. Biz onlara ne yaptık? Ben insanlardan çok yoruldum. Vefasız bakışlardan, sahte gülüşlerden. İyi gibi görünüp kötülük taşıyanlardan. Dostum deyip ilk fırsatta sırtımızdan vuranlardan. Yoruldum artık. Her güzel sözün arkasında bir niyet aramaktan. Her uzanan elin içinde bir gün gelecek ihaneti düşünmekten. Ben kimseye kötülük dilemedim. Kimsenin ekmeğine göz dikmedim. Ama bazıları iyiliğimi zayıflık sandı. Sessizliğimi korkaklık. Şimdi biraz uzak duracağım insanlardan. Kalabalıklardan değil, sahteliklerden kaçacağım. Kim ne derse desin, ben vicdanımı kaybetmeyeceğim. Ben çok yoruldum. Ama kötüleşmeyeceğim. Çünkü beni kıranlara benzeyecek kadar kendimi kaybetmeyeceğim. Oy oy oy. Kadir Park, hoş geldin. Şahane geldin. Aynen öyle. Biz kötülere benzemeyeceğiz. İçimizdeki insanlığı, insanı, insanlığı her daim yaşatacağız. İyilik, kötülük, çirkinlik, hepsi bir arada yaşıyoruz. Neden bunlar var biliyor musun? Bu arada benimle ilgili duyguların, düşüncelerin için teşekkür ediyorum. Kendime yetecek kadar aklım var, çok şükür. Negatif olan her duygu, her düşünce, pozitif olanların kıymetini bilmemiz için var. Kötülük neden var? İyiliğin kıymetini bilmek için. Sevgisizlik neden var? Sevginin kıymetini bilmek için. Ve bazı insanlar kaostan besleniyor ne yazık ki. Onlar bu dünyaya bize bazı değerlerin kıymetini bilmemiz için gönderilmiş. Yanlış seçim demeyin. Hayatımıza giren herkesin hayatımızda bir rolü var. Bazıları acıtarak öğretecek, bazıları severek öğretecek. Ama öğretecekler.

özelden iyi dileklerde bulunan, sayfada dualarını esirgemeyen tüm can dostlara sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz çok güzel bir aileyiz diye seslendin Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ferdi, sevmektir güzel olan. Aşk yok, mantık var kardeşim diye seslendin Ayşe'nim. En güzeli karşılıklı sevmek kardeşim. Tek taraflı sevmek hüsran. Ya değil mi Can abim, Muhsin abim? Ben de aynı düşüncedeyim. Sevmek güzel duygu ama sevgimize karşılık bulmak bambaşka bir duygu. Diliyorum herkesin sevgilisi karşılıklı olsun. Sevgisi mi dedim, sevgilisi mi anlamadım ama. Günaydın Masal ablam. Kendin gelmiyorsun, bir şarkı gönder bu garibe. Kavunu kestim, dilimledim, ha şimdi, ha biraz sonra derken Masal ablam yok. Ebru'm canımsın. Ah ah Ebru. Değil mi? Kes dilimli kavunu, geliyorum dedim. Kızacağım kendime, tamam. Yayın sonrası ben kendime kızacağım. Sen bana gönül koy bak. Kapanış şarkımızı sana da armağan edelim. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum seni. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah. Zeynel Abidin kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Ferdi kardeşim, sevmek güzeldir. Ama saygı çerçevesi içinde. Ben aşka inananlardan biriyim. Aşk yakar. Onun için her zaman mantıklı düşünüyorum. Mantık yorucu. Mantıklı diyor, evlenmek daha makbul, daha sağlıklı oluyor. Danimarka'dan sevgiler saygılar. Bir insan diyor kaç insanı sevebilir? Sevilmekten yanayım diye seslendim. Bir insan kaç kişiyi, bir insan birçok kişiyi sevebilir. Ama özel duygular öyle herkese hissedilmez yani. Mesela ağacı, börtüyü, böceği de severiz ama. Ay Ayşe'nim, mantık mı diyorsun ha? Görücü usulü. Ben yazıyorum, hemen şuraya not alıyorum. Masal mantığınla ilerle. Ya ben birazcık duygu kadını olduğum için. Benim mantık çok çalışmıyor. Var ol kardeşim, süpersin. Ben boşuna demiyorum, masal candır, gerisi heyecandır diye seslendin. Diye seslendin. Nasıl? Can abim, Bekir Kaymaz abim, bak takıldı. Bizim plak takıldı yine. Sen de cansın. Can Masal kardeşim, gelir mi diyor Linet'ten güzel bir şarkı. Tüm güzel yürekli imbahçanlara, başta sana. Teşekkür ederim diye seslendin ama programın sonuna geldik. Gelmedik ya, bir dakika, ben kapanış gibi düşündüm. Çok özür diliyorum. Bak benim mantık bu kadar işte. Muhsin abim, beni uyandırdığın için teşekkür ediyorum ben. Teaser'ımı falan aldım listeye. Program kapatacaktım, hay Allah. Son şarkıları çalamayacağım diye de üzülmüştüm ama öyle olmayacak. Bekir Kaymaz abim, Hatice ablam, acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla diye seslenen Ayşe'nim. Hoşit kardeşim, teşekkür ediyorum. Başkan burada. Benim mesaj büyük bir ihtimalle Instagram tarafından saklandı diyor. Sağlık olsun. Instagram Karamürsellileri sevmiyor demişsin. Estağfurullah, ne haddine. Instagram'ın ne haddine mümin başkan. Biz seni seviyoruz, Karamürsellileri seviyoruz. Bu da bize yeter değil mi? Instagram'ın ne haddine. İzmirli, teşekkür ederim, dinledim. Çok yoğunum ama diyor, buradayım. Ferdi kardeşim, güzel dedin de diyor. Gizli gizli sevenler var diyor. Ne yapacağız onları? Platonik sevenler. Bazıları platonik aşkı sevmeyi daha makbul görebiliyor. Çünkü diyor ki ihanet yok, acı yok, gözyaşı yok. Ben diyor uzaktan seveyim böyle. Narin narin, incitmeden, incinmeden.
Şurada hemen bir düzeltme yapayım. Gerçekten ben kapanış için hazırlanmışım. Ne bu acele? Nereye gideceğim acaba? Seven yürekleri. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Sonuna kadar severim diyenlere.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Usta.
1: Deli gibi sevmek ruhumuzda var o kadar. Kimse içimizden o sevgiyi alıp atamaz değil mi? Can kardeşim, ben seni sonsuz kadar seviyorum, bunu biliyor musun? İbah Canları soralım. Neden bir insanı sonsuz kadar seviyorum dersiniz? Herhalde sevgimizin büyüklüğünü anlatmak için. Ayşe'nin, ben de seni çok seviyorum. Bize iyi gelen, halden anlayan, menfaatsiz, çıkarsız yanımızda olan insanları sevmemiz kadar doğal bir duygu yok bence. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm canlara hayırlı günler diliyorum. Ne güzel demişler. Sana faydası olmayan kim varsa, ister el, ister dost, ister akraba, onu ölülerden saygı etsin. Yoluna ışık olmayanı gölgene bile ortak etme. Aynen öyle. Bu aralar ben de taktım. Çek fişi diyorum. Hayatta yükümüz yeterince ağırken bir başkasının da derdini, kederini üstlenmemizin kendimize eziyet olduğunu unutmayalım lütfen. Bu demek değildir ki bencil olalım, sadece kendimizi sevelim. Hayır, tabii ki sevdiklerimizin kötü gününde de yanında olacağız ama bazıları... Ay bunu da al sen taşı, bunu da al sen taşı. Ben kederlenmeyeyim, ben dertlenmeyeyim, sen dertlen diye. Bütün yükü bize... veriyorlar. İşte o zaman biz de taşıyamayacağımız yükün altında eziliyoruz. Hiç gerek yok. Herkes kendi yükünü taşısın. Bu hayat yolunda hepimizin sınavı farklı. Bazen yollarımız kesişse de en nihayetinde herkesin yolu kendine, değil mi? Sevgili Sedat. Bekir Kaymaz abi, geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum diye seslenen Zeynel Abidin. Kadir Pak kardeşim, ne yaptın sen diyor. Aynı benim söylemek istediklerimi ama söyleyemediklerimi sen söyledin. Gönlün var olsun. Süper şiirdi diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Aynen öyle, duygularımızın tercümanı oldu Kadir Pak. Günaydın Masal Hanım. Geç mi kaldım diyor. Çayım var buyurun diye seslenen. Tabii tatilde olunca böyle arada, aa dur bakayım şunlarda ne yapıyormuş falan. Aydın'dan Hüseyin, tatilin güzel geçiyordur inşallah. Keyifli dinlenmelerin olsun. Kezban'ıma, evlatlarına da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ne olduğun önemli değil. Ne hissettiğin önemli. Napolyon da bir İtalyandı ama Fransız olarak öldü. Sevgili Hurşit. Evet ablam diyor, gelmiş. Gördüm başkanımı. Ne hissettiğimiz çok önemli. O yüzden diyoruz ya, seni seviyorum cümlesi herkes tarafından kurulabilen, çok da basite indirgenen bir cümledir. Ama önemli olan o cümle kurulduğu zaman sizlerin ne hissettiğidir. Söylediklerimizle yaptıklarımız uyuşmuyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Kendine çok iyi bak. Mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet ol Masal dedin ya. Öğrenmek için diye. Ben öğrenmekten yoruldum be Masal. Kadir Pak, şimdi şöyle derin bir nefes alıyoruz. Ve yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepimiz çokça yorgunuz aslında. O yüzden diliyorum ki karşımıza halden anlayan insanlar çıksın. Son nefese kadar öğrenmeye devam edeceğiz. Eğer hayattan almamız gereken dersleri alamazsak da aynı olayları, birbirine benzer şahısları hayatımıza çekeceğiz. Bunu da unutmayalım. En güzeli dersimizi alıp kenara çekilmek. Ne demiş Ferdi Baba? Aşk karşılık görmeyince hayat olur. İşkence. Ha, özür dilerim. Aşk karşılık görmeyince hayat olur, işkence. O yüzden Ferdi abim, sevilip sevmek diyelim. Duygular karşılıklı olunca güzel. Bence de diğer türlü kendinize eziyet yapmayın.

0: Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et, helal et be usta. Helal et be usta, helal et.
1: Vakit doldu, bana müsaade. Ben de az sonra müsaadenizi isteyeceğim. Programın sonuna geldik. Kadir Pak, o güzel şarkı sana, o güzel yüreğine, yorgun yüreğine şöyle bir nefes aldırma şarkısı olarak armağan olsun. Evet Can kardeşim, mantık çok önemli. El insanı seversin, tek kişiye sevdalanırsın. Sen mantık de. Yani ben mantık dedim. Bakayım ne kadar yürütebilirim. Aklımızla kalbimiz keşke aynı şeyleri istese, aynı şeyleri düşünse. Kimi aklını çok çalıştırır, aklını çok çalıştıranlar biraz duygusuz olur. Kalbiyle yaşayanlar da biraz fazla duygusal olur ve ne yazık ki çok değer verdiğimiz kalbimiz sürekli kırılır. Ne yapacağız? Dengede kalmak önemli galiba. Ha, ben başarıyor muyum? Hayır. Biraz daha kalbimle hareket ediyorum. Olsun, seviyorum kalbimi. Kime değer vereceğinizi iyi bilin. Suyu değersiz bulana denizi versen yetmez. Güzel söz değil mi? Çok doğru. Seni çok seviyorum. İkizim Gülşen ablam, can parçam diye seslendin. Sevginiz daim olsun. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. Can Masal bugün Perşembe'yi perişanından beter ettin. Harika program için çok teşekkür ederiz. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbat canlara neşeli, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizler de kalın sağlıcakla. Yetişirse diye şarkı da istemişsin ama şöyle bir bakıyorum. Linet şarkısıyla kapatacağız artık. Bekir Kaymaz kardeşim, eline emeğine sağlık. Güzel bir konserdi. Tüm alkışlar sana gelsin. Sevgim. Giden helikopterler geri dönmeyince diyor. Biz de istifa ettin sandık başkanım. Geçen gün bir ablamız da istedi. Envanterde olmayınca diyor. Masal ablam. Gönderemedi. Sevgili Hurşit. Emin Başkan'a gönderdik biz helikopteri. Mesaiden sonra baktık gökyüzünde salınıyor. Masal abla ben de seviyorum, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bugünkü güzel programın için. Sonsuz puanları gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek dileğiyle inşallah diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum Kocaeli Karamürsel'e. Bizler de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Allah'tan bir mani olmazsa yarın sabah yine buralardayız. Bekir Kaymaz kardeşim, eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Hatice kardeşimle, Allah şifalar versin diye seslendin sevgim. Ferdi kardeşim, sevmek sevilmek güzeldir. Ama diyor aşk daha güzeldir. Aşk kadını. Gülşen hoş geldin. Ay hoş geldin diyorum. Aşkın beni deleyledi. Ne dediğimi bilmiyorum an itibariyle. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim, Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Çok çok geçmiş olsun, dualarımız onunla bilsin. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce yüce yaradana, sonra seni sana emanet ederim. Kendine ciddi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla Can içi Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslendin Can abim, Muhsin abim. Gitme diyor Can kardeşim, mesai yapalım beraber. Cansın, canansın, seviliyorsun. Ha, kalayım mı? Ayşen'im. Buradayım, Masal emeğine, yüreğine sağlık. Süper, süper bir yayındı. Allah'a emanet ol. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Zeynel Ebedin Bayram. Ablacığım yine diyor harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Keyifle dinledim bütün şarkıları. Yarın ben izinleyeyim biliyorsun. Şöyle bir 11'e kadar uyurum. Sonra kalkarım. Cuma'ya giderim. Yarın olmayabilirim. En güzeline emanetsin. Kendine iyi bak diye seslendin. Hoşçakal. Dualarına bizi de dahil et. Olur mu? Ve dinlen. Yat 11'e kadar. Hadi bir saatte benden olsun. 12'ye kadar yat. Apar topar gidersin sonra. Yanlış yazmış benim telefon, tuz diyor. Ha yok, senin telefon doğru yazmış. Ben onu tuz. Hani sen genelde telefondan yazdığın için kelimeler yanlış geliyor ya, ben onu sonsuz diye yorumladım. Yok, bu sefer telefonun değil, bende hata. Tuz kadar seviyorum neden denir diye sormuşsun, öyle mi? Öyle denir mi? Ben ilk defa duydum. Seni tuz kadar seviyorum. Herhalde hayatımın tadı tuzu anlamında. Sensiz senle her şey çok güzel anlamında. Hayatıma tat katıyorsun anlamında falan mı acaba? Can kardeşim güle güle git. Musmutlu gel. Sana da kolaylıklar diliyorum Ayşe'nim. Yaşa masalımız, iyi ki varsın bu alemde. Konser için teşekkür ederim. Bekir Kaymaz, garip emmim. Çok geçmiş olsun diye seslenen Beydağlı. Bizi diyor biz anlarız. Sevdalılar değil diye seslenen Hamburg Ferdi Tutak. Ferdi, bu arada istemiş olduğun şarkıyı listeye almak için tekrar yazmış olduğum mesajlara baktım ama silmişsin. Doğal olarak ben de şarkıyı göremediğim için listeye alamadım. O yüzden sakın gönül koyma. Linet'le bitireceğiz programı. Yarın sevgili Rıdvan, haftayı seninle kapatacağız. Sanatçı benden, şarkılar senden olsun demiştin. Ama en sonunda sanki iki senden, iki benden diye mi karar kıldık ha? Ne yaptık? Evet, yorumları okumuşuz. Eğer okunmayan yorumlar varsa onları da Instagram saklamıştır, silmiştir diyecektim. Saklamıştır. O yüzden kusuruma bakmayın. Ben artık müzik istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yayın boyunca bana eşlik eden bahçanlarım, iyi ki vardınız. İyi ki oradaydınız. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz. Ve kocaman seviliyorsunuz. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneği.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

kalbim sen istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarı.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben çoktan kapattım aşk defterimi. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giyinin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arş.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

fayda görmedim ben senden Felek. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edal'ı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: gözlerin bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi de tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Yalnızca 48 saatte mi?
7: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

İçime hasretim dolup taştıkça, gözlerim boşluğa bakıp daldıkça, o eski günleri hatırladıkça, bir seni düşündüm bir de kendimi. O eski günleri hatırladıkça, bir seni düşündüm bir de kendimi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim.

alev gibi yanıyor közü yok. Sızım sızım sızlıyor, yarası yok. Acısı çok.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Dün gece, dün gece yine sen düştün aklıma. Oturup ağladım çocuklar gibi. Sensizlik öyle zor geldi ki bana. Oturup ağladım çocuklar gibi. Çocuklar gibi, çocuklar gibi.

elime. En acı sitemler geldi dilime. Pişmanlık duyup da, pişmanlık duyup da kendi kendime oturup ağladım çocuklar gibi, çocuklar gibi.

Gel, gel. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha, dargınım, barışmam bir daha.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Kakuleli, aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sana olan zaafımı hazmedemedim. Aramazdım, sormazdım. Seni tanımazdım bile. Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

bu sevdayı bana yakıştırmadın. Kalbini kalbime yaklaştırmadın. Vefa aramıştım, vefa aramıştım, sende bulmadım. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur, ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves de.

bütün varlığımla koştum peşinden. Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden. Zevk duydun, zevk duydun çaresiz seslenişimden. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kalbi.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: yaşamanın
1: ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be.

başımı yastığa koyduğum anda, görmeni isterdim beni o anda. Ey ey ey, başımı yastığa koyduğum anda, görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda, seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor, her an karşımda, seni düşünmekten

aşk acısı ne illetmiş, sevdiğime gönül verdim, nefes alırken.

0: İmbat efem, damardan kalbe.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle yak beni. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat.

0: Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: zamanın
1: ilk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir İnternasyonal Fuar konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Kaç yıl oldu sen giderdin buralarda, bilmiyorum kaç yıl oldu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Hoşça kal Rura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?

0: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

mezarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece, bu gece, yandım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız,

sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla.

sevgilim ağlattı, dostum ağlattı. Sevgilim ağlattı, dostum ağlattı.

0: haykırsan duymaz feryadını. Ey divane gemi, yapayalnız kalmasın bütün bir ömür. Bir günün bir değil, bin dertle geçmiş. Tükenmeyen dertlerle sabrım tükenmiş.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

canım vay yalan. Üzülmem ki nereye düştüm vay canım vay. Vay canım vay, vay ömrüm vay vay. Üzülmem dil nereye düştüm vay canım vay. Vay canım vay.

üstüme sakın gelmeyin. Dostu, arkadaşı kırarım bugün. Gözümde anılar canlandı yine. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kim var benim gibi yazısı kara? Hadi kim var benim gibi yazısı kara? Geçtiğim gömülmüş acı yıllara. En büyük sevgimden, en büyük aşkımdan almışım yara. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün.

Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar. Sanki, sanki yalnız beni anlatıyorlar. Yüreğimden bir şeyler kopartıyorlar. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kim var benim gibi yazısı kara? Gençliğim gömülmüş acı yıllara. En büyük aşkımdan, en büyük sevgimden almışım yara. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün.

0: Yalnızlıklar bir de hayalimde sen. Her gün böyleymişti. Ben mahkum aşk kelepçe. Gözyaşların dinler yalan. Sen bana dön.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ne oluyor sana? Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

dostlarım. Boğazın göz bebeği, kemir yanan bu güzel beşiri köşen paranasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm Türkleri dansa davet ediyorum.

hani hiç bitmez ya bizim sevgimiz. Ne yazık bozuldu aşk yeminimiz. Desene sevgilim her şey masaldı.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni aradım, seni yaşadım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

yanar. Kan olsa yaşlar sensiz soframda. Taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar. Kan olsa yaşlar.

Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı, ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade.

ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim.

çaresi. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Ayrılmaktan başka yoktu çaremiz.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca, yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca, mutsuzum bir tanem sen olmayınca, mutsuzum bir tanem.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

yaşadık biz seninle. Aykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırım.